evet, em gijin daviye xeleke ma ya îro, ku ejul ya ne porabum, biriya radio de lal. Gelek spas, şubuka derkirina wa, u her tim, hondikev u xaşiye de bimine.

0: Sahiden neredesin canım?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canım? Ya da boş ver böyle iyi canım.
2: Ya da boş ver böyle iyi.

evet, em gijin daviye xeleke ma ya îro, ku ejul ya ne bora bum, biriya radyo de lal. Gelek spas, şubuk ader kirinawa, u her tim, hondik evu xaşiye de bimine.

Rontre şeyler acar da şebi Spitreş kağıt zekani bir sadri kağıt da semer kendi seyrali Hemi gergadı ketini el beyanası ber buhara nisanat Diket aser katevi

Oliver, em geçen dere xalaka manya ilu, ku ajul yana vorebum, via radio delal. Gelek spaz, şbukun rekilin ava, u herdim hundaki fıxaşide biminim.

Evde el ezbe hayra müştere ne gomira ta çeme poede serme da gure gure. Çen roce mi kadiyam ne sindiyane talo ne dit yedik merim ditin asindiyane talo mira te kure ne demeti kal.